0: Ça va?
1: Peki.
0: Hakir attır, hakir attır.
1: Bırakın gibi ben.
2: Saudari Akhiratul Wulandari,
0: Thank you.